sarmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

Bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin. Gün gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp

Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Sanma senden sonra başka birini seveceğimi. Sanma sensiz bir gün mutlu olacağımı. Bir gün gelip de öldüğünü duyarsın. Şaşırma.

sırtımdan vuruldum da geldim. Attığınız ateşlerde döne döne dilimde şafak türküsüyle geldim. Mezopotamya'da anaların kanlı gözyaşını topladım da geldim. Dicle nehrinde kılıç attıklarının altlarını bağlamama astım da geldim. Parçaladı körpe bedenim bombalar.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Manisa'da polisin düzenlediği operasyonda 1989 adet sentetik ecza hap, 9 adet uyuşturucu hapla çeşitli cins ve gramajlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı. İstanbul merkezde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz açıklamasında bulunuldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 6 Eylül günü gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Oturumunda Şanlıurfa'daki bazı sınav salonlarında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiğini açıkladı. İncelemelerin ardından 392 aday için eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. ABD Merkez Bankası 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla %3,75-4 aralığına yükseltti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği bildirildi.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte.

0: Adresi numara 53 ilk adımda.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi

0: Petrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. 3 kişi gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal piyasalardaki son gelişmeleri dikkate alarak Türk Lirası likidite yöntemine ilişkin bir dizi önlem kararı aldı. Banka haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarını arttırırken teminat iskonto oranlarında da düzenlemeye gitti. ABD Başkanı Donald Trump anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek "Umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz" dedi. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympic Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz" dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, 1 bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göler yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda aç.

0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
5: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
6: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: İlyas Köy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

İsmail'e maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: benim de sözüm geçmez anlamasan da.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Estrella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tahşiş yağı ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını kabul ettiği gece 8 Ukrayna bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göler yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Tutku FM. Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan da derdim. Şimdi bundan sen bunu da affederim. Bir dudaktan,

0: Rocca.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli GRG Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmet

0: Hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362-236-0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546-535-4677 veya 0362-445-1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: gidip esip geçimi.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan MEİS'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Halkbank işbirliğiyle hayata geçirilen Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim programına katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, nitekim 2002'de %13,1 olan kadın girişimci oranımız 2025 yılında %18,2'ye yükseldi. Girişimci kadın sayımız ise 1.230.000'e ulaştı. Bu tablo kadınların bilgi, emek ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmedeki başarısını ortaya koyuyor dedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Estrella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tahşiş yağı ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını kabul ettiği gece 8 Ukrayna bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
2: Spor. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya ciğerciapoatakum.

0: Craft Suna, mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı,

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Çatal Armut Komagene, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın,

0: Banco Altın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla yarın hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, araştırma üniversiteleri destek programı için ayırdığımız kaynakları, programın uygulanmaya başladığı 2022 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttırdık. 2022 yılında 188 projeye 115,2 milyon lira destek verirken, 2026 yılında merkezi bütçeden tahsis edilen 1,4 milyar lirayla 548 projeyi destek kapsamına aldık, dedi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için New York'a gidecek. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz, dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: 0532 446 3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi,

0: İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samer. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: İnşaat reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Özterme Pide Salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.

0: Sarme Pide Salonu'nda.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Saf Suna, Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732

0: Çatal Armut Koma Gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Koma Gene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma. Düşe

20.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Takvim yaprakları 17 Eylül'ü gösteriyor. Mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden seri bir şekilde sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Ve bu akşam mesajlarınız yoğun olacak gibi. İyi yayınlar diliyorum. Sevgilim Doğukan Ayrancı'ya derdimin dermanı parçasını armağan ediyorum. Doğukan Ayrancı'ya armağan olsun diyor.

20.10 saatlerime sevgili dinleyiciler, Platon Kalbe'nin güzel şarkılarının adresinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor ve mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk atan bütün radyo dostlarına ayrı ayrı selamlar, teşekkürler.

Öncelikle selamun aleyküm. Selamlar, ben Hasar. Hazar Cepni aleyküm selam. Parkı koğuşlarda olan A6 koğuşundaki Yağız Kulcu, C23 koğuşundaki Can Demirtaş, aynı koğuşta kader bile yaptığım Cumali Tımarlı, Köksal Köseoğlu, Tahir Tibet'e, Miraç Donuk, Muhammed Oruç, herkese selam olsun, kardeşlerim için armağan olsun Hazar Cepni'den diyor.

0: Arkadaşlar hazır mısınız?
1: Tutku FM. Arabesk yeni başladı. Trafikte, evde, işte. Artık herkesin kulağı Tutku FM'de. Damarsa en damarı. Aşıksan dinlersin. Kralsa en kralı. Efkarlıysan dinlersin. 2000'li yılların en arabesk radyosu. Bugüne kadar dinlediğiniz arabeskleri unutun. Çünkü arabesk yeni başladı. Haksız mıyız?
2: Haksız mıyız?

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz WhatsApp üzerinden sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Kavak Açık'ta yatmakta olan Ahmet Kıyak, Can Ünal, Akif, Mata, Alaaddin için istiyorum. Abilerim, kardeşlerime selam olsun. Kader torbası parçası armağan olsun diyor. Ahmet Kıyak, Can Ünal, Akif, Mat, Alaaddin için armağan olsun diyor.

Tutku FM Her Şey İmre Sudal Bey, yarın avukata soracağım ne gerekiyorsa, konuşacağım, sen canını sıkma olur mu? Ben iyiyim, sadece biraz bunaldım, seni üzgün ve çaresiz görmek istemiyorum, beni merak etme. Ben buradayım ve elimden geleni yapıyorum, sen yeter ki kendini bırakma, Allah'ıma emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Karakız'dan Armağan'ın.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM iyi yayınlar. Ben C5 koğuşundan Eren Su İçmez. Çarşamba kapalı yatan eşim Nesligül Su İçmez'e sesleniyorum. Kurumlar arası yazışmalar nedeniyle görüşemiyoruz. Görüşebilmemiz için gerekli işlemleri yaptım. Avukatımın da beni ziyarete gelsin bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum. Eren Su İçmez'den armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde mesajınıza yer vereceğiz. Dün gece olduğu gibi Adan Zeytin mesajınıza yer vereceğiz. Tutku FM Samsun TTP Kapalı C22 koğuşundaki biricik sevgilim Abdülkadir Yıldız. Senin için sonuna kadar savaşan bir sevgilin olduğunu, seni çok sevdiğimi ve sabırla bekleyeceğimi asla unutma. Bu duvarlar bizi ayırmaya yetmez. Senden asla vazgeçmem. Aslanlar gibi hep arkandayım. Özgür günleri az kaldı. Seni çok seviyorum. Sabret güzel gözüm. Güzel günler çok yakında. İnşallah çok öpüyorum yakışıklım. Bendeki yerin asla değişmez. Her zaman aklımda ve kalbimdesin. Ömrüm Sena Uyar'dan Armağan olsun. Altyazı M.K.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Evet, Perşembe gecesinde beraberiz. Astroval Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor ömür evlerinde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM, iyi yayınlar, ben Bülent. Samsun Çarşamba C4'te bulunan canım kızım Melike Dilan Yılmaz'a sesleniyorum. Yavrum, bugün aramadın. Telefonlarda bir arıza var sanırım. Başka bir sıkıntı olsa bir şekilde haber gönderirdin. Arıyorum ama numaralar hep meşhur çalıyor. Yine yarın yine erken saatte de arayacağım inşallah. Farklı bir sıkıntı yoktur. Seni çok seviyorum. Pamuk Prensesi'yim. Canı parçası sana armağan olsun diyor Bülent'ten.

Tutku efendim, ben Kübra Samsun, çarşambada bulunan canımın içi sevgilim Hami Keskin'e sesleniyorum canımın içi. Bugün aradın. 3 gündür hastayım, hastaneye gittik. Evrak ve işlemlerimiz uzun sürdü, hastaneden yeni geldik. Ameliyat olacağım için üzülme diye sana söylemek istedim. Sana söylemek istemedim. Böbreklerimden ameliyat olacağım, pazartesi günü gelebilirsem. Görüşüne geleceğim inşallah, seni çok ama çok seviyorum. Annemdeyim, bir süre burada kalacağım, merak etme iyi geceler bir tanem. Sensiz yapamıyorum şarkısını sana armağan ediyorum diyor. Kübra'dan Hami Keskin'e armağan olsun diyor.

seri bir şekilde devam edeceğiz. Mesajlarınızı yetiştirebilmek adına dün gece sevgili dinleyiciler yoğun bir mesaj trafiği vardı. Bu gece daha hızlı devam edeceğiz ve hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, ben Mertcan Togar, buradan can dostum. Kardeşim, çocukluğum yetkiyor, senin doğum günü en içten dileklerimle kutluyorum. Aramızda engeller ve mesafeler olsa da kalplerimiz hep birlikte, özgür ve güzel günlerimiz önümüzde inşallah. Kabak açıkta yatan dostum canım Bedir Hanım'a ve Volkan'ıma da selamlarımı gönderiyorum. Doğum günüm parçası armağan olsun diyor. Mertcan Togar için geliyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP açıkta 13 koğuşunda bulunan Yiğit Köse'yi annesinden ve babasından iyi ki doğdun oğlum. Rabbim bütün hayırlı nasipli kapılar senin için sonuna kadar açık olsun. Nice güzel yılların olsun inşallah diyor. Yiğit Köse'yi annesinden ve babasından armağan oluyor.

Tutku Efendi yayınlar diliyorum. Kavak'ta bulunan canım eşim Niyazi Yusuf Sevindik'e sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Yarın yanındayım inşallah. Sebebi yar parçasını eşim için armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Niyazi Yusuf'a armağan oluyor.

İyi yayınlar diliyorum başta abim Murat Ahan ve kardeşlerim Ali ve Niyazi Demirtaş'a çok selam eder. Hepsinin gözlerinden öpelim. Sizleri çok seviyorum. Bana kızmayın çünkü ben daha kendime gelemedim. Sizleri çok özledim. Allah'a emanet olun. Saçıma kar yağdı şarkısını öncesi sonra tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Sezer Demirtaş'tan armağan olsun diyor Sezer.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, iyi yayınlar. Kara Kız'dan, kurban olduğum adam, sesini, gülüşünü, bana baktığın o güzel gözlerini o kadar özlüyorum ki anlatamıyorum. Günler geçiyor ama hasretin azalmıyor. Aksine her geçen gün içimde daha da büyüyor. Bazen seni düşünmekten gözlerim doluyor. Bazen de bir anını hatırlayıp gülümsüyorum. Seni çok özlüyorum. C28'de her şeyim Resul Dağıl Bey için gelsin. Bütün şarkılar bugün de bitti. Sensiz yeri gömleği giydim işte diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

20.55 saatlerimiz Astroba Spor Salonu'nun sponsorluğunda Perşembe gecesinde radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Merhabalar, ben Fulya Altındiş. Annem Filiz Menekşe'ye sesleniyorum, annem seni çok seviyorum, hiç üzülme. Duruşman 6'ya ertelendiği görüş günü de geleceğim, her şey bir gün bitecek, sen yine başımızda olacaksın canım annem. Kıyafetlerini sipariş ettim anneciğim, herkesin sana çok selamı var, yanındayız, seni çok seviyorum. Geçmiyor günler parçası sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Fulya Altındiş. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz, iyi yayınlar. Hakan Ağlı kardeşim Cem Arlı'ya ve bütün sevdiklerime, radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor.

İyi yayınlar. Kabak Açık'ta yatan Bedihan Çavuşoğlu ben. Samsun Açık'ta yatan yol arkadaşım Yetki Özen'in doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Mesafelerin hiçbir önemi yok. Kalbimiz hep bir atıyor. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Kapalı'da bulunan Mertcan Tokar kardeşime de selam olsun diyor. Yol arkadaşlarıma armağan olsun diyor Bedirhan Çavuşoğlu.

0: varmış. Günler
1: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

saatimizdeyiz sevgili dinleyiciler. 21.01 saatlerimiz. DNR Samsun T tipinde bulunan Umut Demir'e güçlü bir hafıza ağır bir cezadır. Ağır bir yıkımın tam ortasındayım ama dışarıya verdiğim o soğuk ve kusursuz tebessümü bozacak tek bir kişi bile yok bu dünyada. Gelen gelmiş, giden gitmiş, biten bitmiştir. Derdimi de hesabımı da yalnız ona dökerim. Gerisi Allah'a kalmıştır. Seni sevmeyi ağır ödüyorum. Umut Demir diyerek mesajını sonlandırıyor ve Müslüm Gürses yorumu sevenleriyle buluşuyor.

İyi yeniden Çarşamba Kadın Kapalı'da C9 Koğuşu'nda Nursena Açalık ben. Aynı kaderi paylaştığım Özüm, İdem, Özsalih, Hilal, Albayrak farklı koğuşlarda bulunan Emine Sekmez, Suud Enaz, Ateşe, Rabia Karada, Hasret Karakuş'a, Münevver Temiz, Eda Güney'e ve dostum Tansu Kaplan'a selam ederim. Sevmek haram oldu parçası armağan olsun diyor Nursena Açalık için giriyor.

Bilal Semih Donuk, Sams TTP Kapalı'da yapmakta olan abi Miraç Donuk, Cumali Tumarlı, Köksal Köseoğlu ve Kader Bile yaptığı bütün abi kardeşlerini armağan olsun diyor Semih Donuk'ta.

İyi yayınlar, ben Bilge Olgun. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum kızım. Ödemeni attım, aynı tutardı, seni çok seviyorum, çok özledim. Salı günü yanındayım, bol bol sarılacağım sana inşallah. Benden sana armağan olsun diyor.

0: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
1: Seri bir şekilde devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Tutku FM, Murat Ahan, Ali ve Niyazi Demirtaş amcalarıma sevgilerim de. Sizi çok ama çok seviyorum. En kısa zamanda hepinizin aramızda olması dileğiyle yeğeniniz Hilal Menensa Demirtaş'tan armağan olsun diyor. Hilal Menensa Demirtaş için gidiyor.

Yeni Samsun T tipi açıkta yatmakta olan canımız yetkisi her doğan güneş umudun olsun elbet bir gün bitecek bu zorlu günler. İyi ki doğdun canımız. Sayın Ahmet, yengen Tuba abi, yeğenlerin Yunus Emre, Yasin Ege, Yağız, Baki seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajınıza. Gizem Turgut'tan C26 koğuşunda yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Seni çok seviyorum bir tanem. Özlemim de hasretim de sana derdim. Sensin dermanım. Dermanının sahibi de sensin. Seni çok seviyorum. Sen benim çocukluğumun, gençliğimin anlamısın. Anılarımın sahibisin. Sensiz bir dünya istemiyorum. Kalbimin sesi Gizem Turgut'tan armağan olsun. En güzel şarkılar diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Samsun T-Tipi açıkta yatan Arif Soydaş. Bu şarkı benden sana gelsin. Aramanı bekliyorum mutlaka. Bugün ara uygunsa rüya gibiydin şarkısı armağan olsun diyor Arif Soydaş için.

İyi günler Samsun Kapalıdağ C4 Koğuşu'nda bulunan amcam, amcamoğlu Şahin Şanlı'ya, Kadir Çınar'a ve kardeşim Zeynep Yaman'a çok selamlarımı iletirim. Kucak dolusu özlemlerimi iletirim. Beklenen gün yakındır. Siz iyi olun yeter. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim diyor. İyi yayınlar, ben Kübra. Samsun Çarşamba Seyitipi Kapalı'da yatmakta olan Hami Keskin için "Bu Da Mı Yalan" şarkısını armağan ediyorum. Hami Keskin için gelsin diyor Kübra'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Antalya'dan selamlar bütün kader mahkumlarına. Allah'tan sabır diliyorum öncelikle canım kardeşim Zeynep Yaman. Şahin, Şanlı, sizi çok seviyorum. Canlarım en kısa zamanda özgür günler yakındır canlarım. Bana güvenin, aklım hep sizi. Sizi çok seviyorum, en kısa zamanda alacağım sizi oradan. Abisinin gülü Zeynoş Aslan gibi olduğunu biliyorum. Sabır en güçlü silahın olsun. Gelir gelir şarkısı armağan olsun diyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Sevgili dinleyiciler, sırayla mesajınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz yer vermeye. 30 ile 60 dakika arasında şu anda mesaj yoğunluğuna göre mesajlarınızın yayınlanması zaman alabiliyor. İyi yayınlar cümleten, selamun aleyküm, ben Nazım Bilgin. Aleyküm selam Nazım Bilgin. Can kardeşlerim Özcan Karakoç, Görkem, Efe Delican, Fatih Bilgin, Enes Karapelet, Emircan Özdemir, Emrah İnan, Rıdvan Altındaş, Murat Çelik, Haluk Berber, Oğuzhan Kaynak, Can Parçam, Pahrican Pek, Özeri, Dinçay Çarıkçı, Ebu Bekir Kola selamlarımı iletiyorum. Karlı Dağlar parçası benden armağan olsun diyor Nazım Bilgin.

Yine Samsun TTP A18 koğuşundan Melih Boz kardeşime ve bütün kader mahkumlarına selam olsun kardeşim. Dışarıyı merak etme, emin ellerde Hazar abin her daim yanında. Aslanım özgürlük servetin olsun. Kader şarkısı sana ve bütün kader mahkumlarına da armağan olsun aslanım. Kendine çok çok iyi bak diyor. Melih Boz kardeşime armağan olsun diyor. Hazar ve sevdikleri için geliyor.

Evet, sırayla seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu gece yoğun olacak mesaj trafiğimiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Ben Samsun Açık'ta yatan Yetki Öze'ye, kapalıda bulunan canım kanım kardeşim Mertcan Tokar'a, Kabak Açık'ta yatan yoldaşım kardeşim Bedirhan Çavuşoğlu'na selam olsun çok kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Bizim dostluğumuz sonuna kadar inşallah. Bahtat'a yatan reisin namı Şeker, İçinde armağan olsun diyor denicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

İnşallah Bağdat'a yatan bir isim namık şeker. İçinde armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ben armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun T tipinde yatan C22 koğuşundaki Abdülkadir Yıldız. Seni çok seviyorum. Zor günler elbet geçecek. İki gözüm. Özgür güzel günlerimize az kaldı. Sabret balım, seni çok seviyorum. Bir tanem Engel şarkısı armağan olsun diyor Abdülkadir Yıldız için. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Kavakta yatmakta olan kardeşim Özgür Zihni ben. Gerekli yerlerle görüştüm. Yarın için gelebilir. Yanınıza beni görüşe eklemeyi unutma. Gelebiliyormuşum. Kader bile yaptım. Etem Düzenci, Enes İnan, başka koğuşta yatmakta olan Berkay Güneş, Emirhan Aran, Gürkan Özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle. Hani benim gençliğim anne şarkısı armağan olsun diyerek mesajına son veriyor dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirebiliyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Eymen Şeker'den Bafra T tipinde kapalı D4 koğuşunda bulunan babam namık Şeker'e babam bugün mektuplarını gönderdik. Biziyiz, merak etme, yanındaki abilerime çok selam, annemin ablama selam var, seni çok seviyoruz diyor. Eymen Şeker'den armağan oluyor. İyi yayınlar diliyorum canımın içi. Mertcan Togar'a selam olsun. Gülo parçası armağan olsun. Mertcan Togar'a diyor.

Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde. Sevgili dinleyiciler, spor salonu, güzel bir spor salonu, spor severleri bekliyor. Tutku FM bünyesinde Kalpten Kalbe programında geceye devam ediyoruz. Perşembe gecesindeyiz. Merhabalar ki boşum, nasılsın? İyisindir inşallah. Bugün seninle aynı yerde olup seni görememek çok üzdü beni. Ama inşallah aynı mutluluğu biz de yaşayacağız Allah'ın izniyle. Sabret bir tanem. Yasin abimle Songül ablamı da buradan çok tebrik ediyorum. Mutluluğunuz daim olsun inşallah, en kötü gününüz böyle mutlu olur inşallah. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya ve Yasin abimle Songül ablama armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız. Allah'a yemin olsun ki bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçekleri biz açacağız. Geleceğin Bir Gün şarkısı armağan olsun. Zeynep Yaman'a, Şahin Şanlı, canım kardeşim Özgür, günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abiniz Serhat Arat'tan armağan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A7 koğuşunda yatmakta olan Alihan Demirhan, A4 koğuşunda yatmakta olan Alihan Görücü, Ali Patlar, Eren Kara, Duman, Recep Duru, Tuğrul Keskine, Fethi Bekçi, Adem Çağır, Ramazan Aslan, Emre, Eli Buleri ve kardeşlerim, canımın canı, en büyük tutkum olan kardeşim olan Mustafa Keskin'e Nerede Kardeş şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyoruz kardeşim. Hasretin günden güne büyüyor. Özlemle seni bekliyoruz. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Yasin. Bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar. Taner abim her şey gönlünüzce olsun diyor. Peki. İyi yayınlar diliyorum Anıl Koldere, Kavakçık'ta yatan kardeşim Caner Söylemez'e selam olsun. Rabbim en kısa zamanda özgür günlerde kavuştursun inşallah özüm. Bile bile yaktın parçası armağan olsun Anıl Koldere'den diyor.

Evet, sırayla seri bir şekilde devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu gece yoğunluk var sevgili dinleyiciler. Merhabalar Tutku efendim, Songül'üm, canım ablam, ben Duygu. Nasılsın, iyisindir umarım. Bugün nikahınız kıyılmış. En sonunda Yasin abime çok mutlu oldum inşallah. Dudun seni çok seviyor, eminimsin. Parçası Duygu ve Elvan'dan sizin için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar tutkaten ben Aydın Koşunan Umut Öztürk Adabili yaptığım dostlarım Efkarlı Ahmet Coşkun, Serdar, Çelik, Muharrem, Durgun Emin Bilici, Miraç Doğan'a, Muhammed Edizi, Volkan Demirci, Bektaş Akyüz, Bertu Aykın, Mert Efe, Öner, Oğuzhan Kurt, Doğukan, Ahtuman Hamza, Maldan, Adem Sağlamen, Hasan Baydar Bey, A15 koğuşunda bulunan, canıma can olan abim Samet Yıldırım'a ve çarşamba seyir tipinde yatan Can Üzüm Batuhan Pehlivan'a armağan olsun diyor Umut Öztürk'ten.

İyi yayınlar diliyorum. Sözüm yok artık parçası. Samsun TTP kapalı da Ağun Koşuna yatan Adnan Içigen'e en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Adnan Içigen'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Mert ben. Bütün radyo dostlarına armağan olsun. Geceniz güzel olsun ve her şey gönlünüzce olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar diliyorum Adam ve Şarkısı. Murat Karatay'dan, Caner Acar'dan, Burak Erdal'dan gelsin. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Volkan Demirci abime, kıymetli abim, güzel haberler, güzel günler göreceğiz. Sen canını sıkma, kendini dik tut. Biz burada iyiyiz. En kısa zamanda seni oradan alacağız inşallah diyerek mesajını sonlandırmış. Murat Karatay'dan, Caner Acar'dan, Burak Erdal'dan armağan oluyor Volkan Demirci'ye.

0: 22.06 saatlerimiz değerli dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Bunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın.
0: Hayırlı yayınlar, ben Gazi Osman Paşa, GOP dayı Arif Çınar. Çarşamba kadının kapalıda yatmakta olan can eşim Gözde Can'a selam olsun. Sevdiğim kadınım Özgürlük, yakındır açık görüşte yanındayım. Gözde, tüm Gazi Osman Paşa'nın selamı var sana. Gözde Reis, masana ve voltana yakışan dostlara selam, Allah kurtarsın. İntikam gecikir ama yaşlanmaz, GOP Arif Çınar. Vazgeçemem şarkısı armağan olsun diyor.

0: seviyordum beni güya. Bekliyorum, bekliyorum umutlu ya. Vazgeçemem, vazgeçemem. Her şeyden vazgeçerim de, bir tek senden vazgeçemem. Vazgeçemem.
1: Tutku FM, Tutku FM.
2: Samim Gayrimenkul sponsorluğunda Perşembe gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. Bafra T-Tipi kapalıda D4 koğuşunda bulunan Namık Şeker'den, Samsun T-Tipi açıkta bulunan Yiğit Köse'ye evlat doğum günüm kutluyorum. Yollar ayrılsa da kalpler bir, özgür günlerde buluşmak dileğiyle Emin'in yengenin selamı varsına diyor. Namık Şeker'den armağan oluyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler. Sevdiklerinizi, sevenlerinizi WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. İyi yayınlar, ben Eylül. İyi baş, Samsun Kapalı'da A18 koğuşundaki Mertcan Yiğit'i. Mert hoş, çok fazla telif attın. Bu kadar telif fazla. Hayatım, barışalım artık. Mertcan'ın yanında olan Can abi, barıştır bizi abiye. Eğer barışmazsan yazıklar olsun sana Mertoş. Çok özledim seni ve çok seviyorum seni bir tanem. Öyle hatırla parçası Eylül. İyi baştan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, merhabalar yenge, ben Apo. Nasılsın, iyisindir inşallah, biziz. Bizi kafana takmayın, kısa sürede aramızda olacaksın inşallah. Biz her daim buradayız yenge. Buradan Yasin abimle Songül ablamı da tebrik ediyorum. Allah mutluluklarını daim etsin. Apo'dan Kübra yengeme ve Yasin abimle Songül ablama felek parçası armağan olsun diyor.

İyi günler Tutku FM, Doğukan Kolaçalı ve Samet Yanaş'tan. Öncelikle bütün kader mahkumlarına selam olsun. Samsun T tipi kapalıda yatan abilerim Can Altıntaş, Mustafa Angay, Ceyhun Aslan, Baran Özkan, Yılmaz Berber, Görkem Mert Yıldırım, kardeşlerim Alperen Karagöz, Serhat Aydemir'e sevgi ve özlemle selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Onlara Halil İbrahim türküsünü armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle kavuşuruz elbet canlarım diyor Doğukan Kolaçalı ve Samet Yanaş'tan armağan oluyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar Bedirhan Layık, Mahmut Esat Polat, Samsun Kapalı'da A14 koğuşunda yatan kardeşimiz Samet Çam'a Karlı Dağlar parçası armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Sıradaki güzel şarkımız sizin için de gelsin. Her şey çok güzel olacak. Belki bugün değil ama elbet bir gün can dostum diyerek mesajını sonlandırmış Bedirhan Layık'tan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar gönül eşim Doğukan Mırık'a gelsin. Seni çok seviyorum, çok özledim seni. Sevdam, yüreğim seninle, Allah'ıma emanetsin. Al ömrümü şarkısı armağan olsun Doğukan Mırık'a diyor.

İyi yayınlar Bülent Rengin'den. Arda Rengin'e armağan olsun sabırla ve zamanla evlat geçecek bugünler diyor. Arda Rengin'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Samsun T-Tipi A4 koğuşunda kapalı yatan oğlum. Mustafa Keskin'e canım oğlum, yattığın yer soğuk gelse de annenin duası her an senin üstünü örtüyor. Sen içini ferah tut, sabret, biz bu günleri de birlikte atlatıp sarılacağız. Bakışına, sesine, evdeki ayak tıkırtına dahi hasretim, her günüm seni dualarla beklemekle geçiyor. Sakın yalnız hissetme kalbimde, aklımda, tam orada senin yanında. Metanetli dur güzel yüzlü oğlum, başını hiç eğme, dualarım, sevgim ve inancım sana kalkan olsun, gün sayıyorum. O kapıdan girip boynuma sarılacağın anı sabırsızlıkla bekliyorum. Bedenin orada olabilir ama senin bir parçan annenin ciğerinde atıyor. Hasretin ne kadar büyükse sana kavuşacağım günün sevinci de o kadar kocaman olacak. Mustafa Keskin'e canım olma armağan olsun diyor.

0: Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat, sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Kıfam 105.0'da Perşembe gecesinde Samy Vali Menkı sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar Tutku FM. Yüreğimde yeri hiç değişmeyecek adama Resul Dalbey'e Karakız'dan gelsin. Resul, sen benim hayatımdan gelip geçen biri değilsin. Yaşadığım yılların, paylaştığım ekmeğin, güldüğüm ve ağladığım günlerin içindesin. Seni sevmek benim için bir söz değil. Hayatımın ta kendisi, ne olursa olsun seni kalbimden çıkarmayacağım, çıkaramayacağım ve Erkin Koray'dan Çöpçüler şarkısını armağan ediyorum diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Kübra abla, ben Yakup. Nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Çok şükür, bıraktığın gibi hep beraber seni bekliyoruz inşallah. En kısa sürede sen de aramızda olacaksın. Aklın kalmasın. Biz her şeyi hallediyoruz. Bu arada Yasin abimle Songül ablamı da tebrik eder, mutluluklar dilerim. Yakup'tan Kübra ablama ve Yasin abimle Songül ablama geleceğin bekle beni parçası armağan olsun diyor Yakup'tan.

senden umudum. İyi günler, Samsun Kapalı A10 Koğuşu'ndan sevdiğim adam Herşim Sait Babaoğlu'na. Bazı insanlar hayatına girmez, hayatının anlamını değiştirir. Sen benim için tam olarak busun. İyi ki bir sene önce bugün hayatıma girmişsin. İyi ki benim olmuşsun. Her şeyinde iyi ki varsın. Hikayemizin birinci yılı, bir yıl boyunca ne olursa olsun sevgimden, senden ve kurduğumuz hayallerden hiç vazgeçmedim. Daha yaşayacağımız çok güzel günler, birlikte güleceğimiz çok anı var. Birinci yılımız kutlu olsun sevgilim. Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor ve Yıldız Tilbe söylüyor.

İyi yayınlar Ahmet Can Şentürkmeli, Aykar, Samsun TTP Kapalı'da, A14 Koşun'da Samet Çam'a. Dostum şarkısı Armağan olsun dört duvar almış, seni hasret almış bizi. Birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi elbet can yoldaşım diyor.

İyi yayınlar Tanrı kardeşim, ben Mehmet abiniz, Songül yenge, Yasin kardeşimle bir ömür boyu sağlıklı, birbirinize bereketli, mutlu olun dünyada, ahirette darda kalmayın inşallah. Tutku parçası kardeşlerime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Harun ben, bütün sevdiklerime gurbetten sılaya armağan olsun. En güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Egemen Bıçakçı, Samsun Açık'ta yatan abim Efecan Bıçakçı'ya selam olsun, gelirim şarkısı armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Egemen Bıçakçı'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ailesinden Arda Rengin'e armağan olsun, tüm güzel şarkılar, sabırlı ve zamanla evlat, seviyoruz seni, her şey gönlünce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Dinleyicimiz peki. İyi yayınlar Samsun Açık'tan. Serkan Bayri, ben Kaderbri yaptım. Serkan Saygın, Fazıl Güler dedi. Murat Erdem Kalkan ve Kapalı'da bulunan Adil Bayit Kaya. Ersin Yıldırım, Uygar Anıl Özel'e, Burak Kayacan, Mert Eren Turun'a ve Erdal Kalkan'a selam olsun. Köşe Kapmaca şarkısı armağan olsun diyor. Serkan Bayri'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar ben dedi Murat A. 19 Koğuş'ta olan canımın canı Aslan Parça Mücahit Ayaz'a ve tüm Koğuş arkadaşlarına selam olsun. A20 Semih Yılmaz ve C22 Koğuş'ta olan kardeşim Kader Yıldız'a selam olsun. Bu bir sabır sınavı, Allah'ın izniyle bugünlerde geçecek dedi Murat'tan. Sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Tutku efendim. Ben Gazi Osman Paşa, GOP dayı Arif Çınar. Arif Çınar'dan Çarşamba Kadın Kapalı yapmak olan Can Eşim Gözde Can'a selam olsun. Sevdiğim kadınım Özgürlük yakındır. Açık görüşte yanındayım Gözde. Tüm Gazi Osman Paşa'nın selamı var sana Gözde Reis. Masana ve voltana yakışan dostlara selam, Allah kurtarsın. İntikam gecikir ama yaşlanmaz. GOP Arif Çınar, Edirne'den Kars'a şerefinle yatan tüm mahkumlara, dostlarıma saygılar. Arif Çınar, öldür, göm Esenler, Melih Çelik, Çapkanlar, Gazi Osman Paşalı, Gözde Çınar, Tek Reis, Arif Çınar, bizi kimse yıkamaz, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Kapan.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Yeni saatimizdeyiz. 23.00 saatlerimiz yayınlar. A10 Koğuşu'ndan Ahmet Bektaş, Melih'im, dostum. Yeni haberim oldu, senden beni üzün, umudunu kaybetme kardeşin, her daim yanında, yıkılma, biz aynı ağacın dalları gibiyiz, fırtına kopsa da ayrılmayız. Bir o şarkısı armağan olsun sana kardeşim.

Ahmet Bektaş, Melih'im dostum için armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. Yeniden Samsun Kapalı Dağı 22'de yatmakta olan kardeşim, dostum, canım, kardeşim Kerem Kaplan'ın doğum gününe erişen dileklerimle kutlarım. Gözlerinden öperim, kader biri yaptı. Kardeşleri ve abilerine bolca selam olsun. Sıradaki şarkı ve tüm güzel şarkılarda armağan olsun kardeşim Kerem Kaplan için gelsin diyor ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de sağlıklı yıllar diliyoruz.

Merhabalar Kübra abla, ben Muhammed. Nasılsın, iyisindir inşallah, biz hep beraberiz abla. Altın kalmasın, her şey yolunda. Sen de en kısa sürede inşallah aramızda olacaksın. Eskisi gibi bir arada olacağız. Sıkma canını ablam, Yasin abimle Songül ablamı da tebrik ediyorum. Mutlulukları daim olsun. Muhammed'ten Kübra ablama ve Yasin abimle Songül ablama Semheri parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar Barış Akpınar Samsun, T tipi A16 koçunda abim Mustafa Angay ve Yasin Özbala abim şarkısını armağan olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle abi, iyi yayınlar diliyorum. Mesajımın ulaştığı herkese selamlar olsun diyor Barış Akpınar'dan. Kardeşim, dostum, canım kardeşim Kerem Kaplan'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Mersin'den Aslan kardeşim Şahin Şanlı'ya gelsin elbet bir gün. Nerede kardeş parçası. Güzel günleri inşallah dostum. Mersin'den Serhat Pirar'da armağan olsun.

İyi yayınlar A22 koğuşunda Efe Kaplan'dan Aslan kardeşim Kerem Kaplan'a gelsin. Adım sana her davada parçası diyor Efe Kaplan'dan Aslan kardeşim Kerem Kaplan için gelsin diyor.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: İyi yayınlar Aon koğuşunda yatağın sevgilim Barış Semiz'i. Keskin Bıçak şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Barış. Ben de senden cayacak yürek yok diyerek mesajını sonlandırıyor. Barış Semiz'e armağan olsun diyor.

23.13 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Sırayla tüm mesajınıza yer veriyoruz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Tutku FM kapalı yatan eşim Songül'ümü bugün beyazlar içinde cennetten çıkmış bir melek gibiydin Rabbim. Seni koruyucu meleğim olman için gönderdi bana. Bunu çok iyi biliyorum. Seni seyredince dünyayı unutuyorum seni. Tanıdığımdan biri kalbim mutluluğa atıyor. Bilmeni isterim ki seni her saniye özleyecek kadar, dünyadaki her şeyden kıskanacak kadar çok seviyorum. Elimde duran fotoğrafın parçası, güzel gözlüsünden ömrüne armağan olsun diyor.

0: seviyorum.
1: Tutku FM 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Perşembe gecesinde beraberiz. İyi günler, ben Sinem. Samsun Kapalı A19'da yatan sevgilim. Uğurum, hayatımın anlam ve önemi mektup sonunda bugün geldi. Sevgilim merak etme, ben de işten çıktım eve geldim. Şimdi aklım bende kalmasın. Güzel gözüm, sen iyi ol, ben daha iyi olacağım. Başaracağız her şeyi, herkesi şaşırtacağız. Ben senin hep yanında olacağım, bunu sakın unutma. Kendine iyi bak, hasretimiz elbet bitecek. Seviyorum seni, bunu unutma. Yıldız Silbe Metris parçası armağan olsun diyor. Ama onu daha önce yayınlamıştık Ahmet Kaya'dan. 22.06'da gelen bir mesajımız Sinem'den. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Merhabalar ablam, nasılsın? Ben Cebo. Yokluğun çok belli. İnşallah en kısa sürede aramızda olacaksın. Sıkma canını canım ablam. Biz her zaman senin yanındayız. Bunu hiçbir zaman unutma. Yasin abimle Songül ablamı da tebrik ediyorum. En kötü günleri böyle mutlu geçsin inşallah. Kendine iyi bak ablam. Cebo'dan Kübra ablasına geçmiyor günler şarkısı armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor denizcimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi günler Tutku FM, Songül kızım ben Hatice annen. Tebrik ederim, Allah iki cihan saadeti versin inşallah. Kurban olduklarım, bugünden sonra her şeyiniz daha güzel olsun. Ömür boyu mutlu olmanızı dilerim. Yandım elinden Hilal Zerduş parçası yavrularıma armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz.

Tutku FM Ankara'dan Yasin Moçu, kapalı yatan eşim Songül Moçu'ya soğuk bir Kasım gecesi girdin hayatıma, en dipteki karanlığın ardından gelen aydınlığım oldun bana. Sen geldin, tüm siyahlarım renklendi ve ben bütün gidenlere teşekkür ettim. Çünkü en çok sen yakıştın bana, saçının tek telini dünyalara yakacak kadar çok seviyorum seni. Ne bakmaya kıyabiliyorum ne de sevmeye doyabiliyorum. Çok farklı bir mevzusun bende, özlemedin mi parçası gönlümün sultanına armağan olsun diyor Yasin'den.

Sami Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Atakom'da hizmetinizde. Sami Gayrimenkul Tutku FM bünyesinde. Perşembe gecesinde 23.30 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kurban olduğum ki boşum, sen hep mutlu ol. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, aklın hiç kalmasın. Seni en kısa sürede oradan alacağım inşallah. Seni çok özledim. Az sabret, seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yağçı'ndan Kübra'ya, ıslak sokak parçası armağan olsun diyor.

saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Perşembe gecesinde sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sen benim içimde adı konulmamış en güzel duygusun. Seni sevmek her sabah kalbimin aynı yeri yeniden dönmesi gibi. Ne kadar zaman geçse de, ne kadar zaman geçerse geçsin, yönüm hep sana çıkıyor. Bazen seni özlerken anlıyorum. İnsan birini ne kadar seviyorsa yokluğu da o kadar derin oluyormuş. Sen benim için sadece sevgilim, sevdiğim kadın değil, kalbimin alıştığı en güzel huzursun. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülün parçası armağan olsun diyor.

Tutku FM iyi yayınlar. Böyleymiş kara yazımız şarkısı. Samsun Kapalı'da yapmakta olan Volkan Demirci abimi, Burak Erdal, Murat Karatay, Caner Acar Bey, Kamilcan, Kara Osmanoğlu'ndan Yasin abi seni çok seviyoruz. İyi ki varsın bu şarkı Volkan Demirci abime armağan olsun diyor.

Volkan Demirci abimi, Burak Erdal, Murat Karatay, Caner Acar Bey, Kamecan Kara Osmanoğlu'ndan armağan olsun. Seni çok seviyoruz, iyi ki varsın diyerek mesajını sonlandırdı. Volkan Demirci abime gelsin diyerek dinleyicimiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Gerekirse yayınımızı biraz daha uzatacağız. Hafta içi normalde 20 ve 23.55 saatleri arasında ama şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. WhatsApp üzerinden. Sen benim içimde adı konulmamış en güzel duygusun. Seni sevmek her gün kalbimin aynı yeri. Dönmesi gibi ne kadar zaman geçerse geçsin yönüm hep sana çıkıyor. Yokluğun canımı acısa da içimde hiç sönmeyen bir umut var. Bir gün sana kavuşacağım, sana sımsıkı sarılıp bu günlerin hasretini geride bırakacağım. O güne kadar sevgimi de, seni bekleyen kalbimi de hep koruyacağım. Çünkü benim en güzel umudum sana kavuşacağım gün her şeyim. Kendine iyi bak, seni kocaman öpüyorum Rabbime, emanetsin özüm. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor.

Gece seni düşünüp daralıyorum, sabah yine seninle uyanıyorum. Bu nasıl bir esaret, ne rüyamdan çıkıyorsun, ne gerçeğimden. Mehtap ablamıza, Arzu Gül, Fatma Gül, Ayşe Gül, Minik Songül, İrem kardeşime ve diğer ablalarıma teşekkür ederim. Bizi bu mutlu günümüze yalnız bırakmadığınız için. En kıymetlime ve Emrah Kübra Yalçın kardeşlerime gelsin bu şarkı diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar Kerem Kaplan, doğum günün kutlu olsun. Annen, baban, ablan seni çok seviyor. Her zaman yanındayız. Dön gel bir tanem parçası armağan olsun Kerem Kaplan için diyor. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. A2 koşunda yatmakta olan yakışıklı oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun. Seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkandayız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle dualarımız seninle oğlum Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Yine Samsun Kapalı Dağ 22 koğuşundan Mehmet Kerem Kaplan'a Nazar Boncuğu parçasını armağan ediyorum. Nice seneleri çocukluğum Kerem Kaplan için armağan olsun diyorum.

Evet, saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz Kalpten Kalbe programında. Değerli dinleyiciler, ve sonlara yaklaşıyoruz. Yine Tutku FM bu şarkı Resul Dalbey'e Kara Kız'dan Armağan Olsun. Resul, seni sevmek hiç zor olmadı ama sensize alışmak çok zor. Her gece gözlerimi kapattığımda, seni her sabah uyandığımda yine seni düşünüyorum. Başaramadım senin için çalsın. Seni böyle sürünürken görmek isteyeceğim en son şey. Kırdığım kalp bile bugün senin yanında, seninle her şeye hazır. Başaramadığım Kara Kız'dan Armağan Olsun diyor.

İyi yayınlar Gizem. Samsun TTP'ye kapalı olan Tuncay Sönmez'e selamlarımı iletiyorum. Her zaman aklındasın. Anneni merak etme. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak diyor Gizem'den.

Evet, saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Yoğun bir mesaj trafiğinde tüm mesajlarınıza yer verdik bu güzel gecede sevgili dinleyiciler. Bir sonraki yayında saat 20.00'da Tutku FM'de Kalpten Kalbe programında buluşmak üzere. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu.

kadar sızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti.

ikinci saat sensiz iner tesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yutun. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.